Radohlak, Radohlak. Oyun, stoktu şimetri onun da spil. Ben yazdırı olayım sınıf. Kemiz feyrin, halık feyrin. Sefil.